0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Gayet güzel. Devam et. Devam et. Devam et.
1: 96.8 RT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube, Atatürk Okulu Sokak, Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh.

0: Fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0 10.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 09 75.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
12: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0-424-218-7595.
1: Reklam molamız sona erdi.
14: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

gelirsek bakma öyle, otur şöyle. Kimseler duymasın.

Bazen düşünüyorum, ben mi çok sevdim, sen mi çok kullandın? Sen bana yaslandıkça ben yıkıldım, ama garip olan şu, ben hala sen düşmediği ayaktayım.

0: kere gittim senden. Sen hiç bilmedin. Çünkü her seferinde geri geldim.
1: 96.8 RT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit, Başkan Gıda ile geliyor.
4: Erpiliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda. 96.8

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Balcıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
9: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
9: Şemsettinyılmaz.com.
10: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Şehir alt ve üst yapılarında, inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
6: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
5: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
6: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizle sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elba'da.

Belginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç, Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı. Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elba'da.

sahip olabilirsiniz. MG Elfa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: değmesin nazar. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
2: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

zamanlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
8: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
8: Şemsettinyılmaz.com.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
10: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Belgilev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: giyinmiş kışanmış.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
3: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
4: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
5: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
6: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
7: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010.
8: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
9: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
8: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507-608-2309.
10: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manevra.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Berginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elba'da. Gitsen

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 09 75.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0-424-218-7595.
1: Reklam molamız sona erdi.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

bağlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
3: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

zamanlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit Başkan Gıda ile geliyor.
4: Er Piliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
4: Reklam molamız sona erdi.
5: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Verginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Türkiye 100 yılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
10: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
11: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
10: Şemsettinyılmaz.com.
12: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
11: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 7595.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu. Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
7: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
5: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
9: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri

0: Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
1: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
0: Şemsettinyılmaz.com.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
3: Reklam molamız sona erdi.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç, Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı. Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 75 95.
10: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Pero es que si no te muerdo yo, no te puede morder nadie. O sea, eres un pedazo de tramposo. No juego más contigo ya.

0: Yo, hasta mañana, mañana, mañana.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko,

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: İsmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kanı

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye 100 yılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Fırsatece 29.000 dece 29.000 TL. Ya masa sandalye takımı. Masa sandalye takımı.
1: An gelen tat, an gelen tat. Güvenle sofranızda. Akbaşınızda. Akbaşınızda.

0: Tıtı kaçırma, tıtı kaçırma, tıtı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece...
1: Hayatınız için...

0: Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 75 95.
1: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşa vaktu sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşa vak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet.
2: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma,

fırsatı ritim masa sandığı sadece 29.900 ile 1900 TL. Yanlış duymadınız. 1900 ve 29.000 Hazar TL. En moda Hazar kavşağı.

0: 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Koç Odası çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Koç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: moda ile başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
2: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Lounge odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit, Başkan Gıda ile geliyor.
4: Er Piliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımı.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50 tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
1: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
3: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
4: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
5: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Balcıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
7: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
9: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
10: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
9: Şemsettinyılmaz.com.
11: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
12: Şehir
10: alt ve üst yapılarında, inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında, güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 7595.
12: Reklam molamız sona erdi.
13: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Bugün değil yarın, yarınla bir yarın. Bugünlerde buluyorum kendimi, sandalyesinde zaroşan değil.

çünkü inandığım. Telefonum açık belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın. Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama daha dolmadan. Bakma ağladığıma,

0: genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Koç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507-608-2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553-799-0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424-218-7595.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizle sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 09 75.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Ulaağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
12: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.

Uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kahve.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar, Sayran Mobilya aksesuar ve orman ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akbaş Avak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akbaş Avak.

Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akbaş Avak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akbaş Avak.

0: giymiş kışanmış.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kahve.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.

0: Allar Beko Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
0: Telefon 0532 666 27 17.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
4: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Doğadan gelen tat güvende sofranızda. Akbaş Havak. www.akbasavak.com

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 09 75.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
12: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
14: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Her lokmada gelenek, her üründe doğallık. Akbaş Avak. www.akbasavak.com

0: başlar tersin hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
2: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
3: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
4: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
5: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
6: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit, Başkan Gıda ile geliyor.
5: Erpiliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
7: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
5: İletişim hattı 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
5: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
2: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Lisos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, VSMAN ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Lisos Enerji'de. Telefon 0424 233 0010.

Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

Yesus Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

Rohbenler'de aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

0: Bulun peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akbaş Avak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akbaş Avak.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
2: Reklam molamız sona erdi.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: geçerim.
1: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yesos Enerji, cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
6: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
5: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendine özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu. Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
9: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünal'lar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Ünal'lar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elba'da.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.

0: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
1: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 09 75.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
0: Ulaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
4: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

pahalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan...

ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Erişim üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

pahalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç, Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve

0: Yazı Konak, Özdostlar yanında.
1: İletişim hattı 0507 608 2309.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
3: Randevu hattı 0553-799-0975.
1: Da güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424-218-7595.
4: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
5: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424-218-9257.
6: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

bağlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. Mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar, Sayran Mobilya aksesuar ve orman ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
7: Randevu hattı 0553 799 0975.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Türkiye 100 yılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
9: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez.

0: Malatya yolu Cezaevi kavşağı Elazığ.
1: Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0-424-218-9257.
0: Şemsettinyılmaz.com.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0-424-218-8-75-95.
3: Reklam molamız sona erdi.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh.

zamanlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.
1: Pero es que si no te muerdo yo, no te puede morder nadie. O sea, eres un pedazo de tramposo. No juego más contigo ya.

0: yo esta mañana, mañana, mañana.
1: Vergilev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Torku şimdi Elazığ'da, Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan, peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
1: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
0: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve

Canından bezerdi insan, tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

bağlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

bağlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Teşekkürler.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: En Moda'da ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En Moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En Moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manik.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit Başkan Gıda ile geliyor.
4: Erpiliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
5: otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinden muhteşem kampanya.

0: MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar, Saylan Mobilya aksesuar ve orman ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
1: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manevra.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar, Saydan mobilya, aksesuar ve orman ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
1: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 0975.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
0: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terrazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.
5: ECA, Kombi, Şofben ve Petek Grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
5: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç, Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı. Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon,

0: randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
2: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

paşa paşa paşa falan. Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: İsmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde...

0: Bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
1: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
6: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
5: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu.

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
6: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji.

0: yanında. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, Kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 09 75.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Ulaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
4: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit, Başkan Gıda ile geliyor.
4: Er Piliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading, kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8795.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 RTFM.
2: Dünya dinliyor.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanlısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanlısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakım.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424

profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 200

0: TRT FM.
1: Dünya dinliyor.
2: Göz göre göre kandım gülüşüne. Göz göre göre sandım gelir diye. İçime kapandım bir süredir. Göz göre göre düştüm.

Ah, vamos, vamos, vamos.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve

0: Asunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar, Saylan Mobilya aksesuar ve orman ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
1: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikürler.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Ulaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
0: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
0: Şemsettinyılmaz.com.
4: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
5: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
6: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

belki sen hiç bilmeyeceksin. İçimden geçenleri

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Mesut Süre ile Rabarba başlıyor.
1: RRT FM. Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle